asırlar duyan yazım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cebimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliği.

Tek reklam. Tek reklam. Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458-211-1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: .com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine Çevre Denetimi. Bayburt'un çevre sağlığı ve altyapı güvenliği için kritik öneme sahip olan Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi çevre denetiminden geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen birleşik denetimde tesisin tüm operasyonel süreçleri detaylıca incelendi. Bayburt'ta mülki idare değişti. 4 yeni atama gerçekleşti. Bayburt'ta mülki idare yönetiminde kapsamlı bir nöbet değişimi yaşandı. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mülki idare amirleri atama kararnamesiyle kente 2 yeni vali yardımcısı atanırken Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinin kaymakamları da yenilendi. Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu. 616 gram metamfetamin ele geçirildi. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüpheli AR tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramada uyuşturucu madde bulundu. TÜİK verileri açıklandı. Bayburt'ta araç sayısı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2026 dönemine ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi verilere göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında 159.623 adet yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde ülke genelindeki toplam araç havuzu genişlemeye devam ederken, yerel ölçekte Bayburt'taki motorlu kara taşıtı sayısı da yükseliş grafiğini sürdürdü. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Mükemmel.
1: Bir gün yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İyi Parti'nin yanı sıra Eğitim Sen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle, UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: gözlüğün silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sorma.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: televisión.
1: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
2: I don't know, like 60?
3: They have no idea how cool we are.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi Alice ve Steve. Alice ve Steve, Sophie Gotthard'ın yarattığı Britanya yapımı dramatik komedi 8 Haziran'dan itibaren Disney Plus üzerinde özel olarak izlenmeye başlandı. Alice'in dengesi Steve'in 25 yıldır en yakın arkadaşı olan kişinin Izzy, kızı 26 yaşındaki Izzy ile bir ilişkiye başlamasıyla sarsılıyor. Aniden en yakın bağını ve kızlarıyla olan ilişkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Bu hikayenin uzamasını engellemek için Alice müdahale etmeye karar verirken Steve ise taviz vermekten vazgeçmez. Sırayla romantik komedinin kalıplarını alıp onları içten, ailevi ve dostça bir çatışmaya dönüştüren bir anlatı kuruluyor. Çatışma sadece beklenmedik bir ilişkiye dayanmakla kalmıyor. Bu ilişkinin sadakat, kıskançlık, duygusal bağımlılık ve herkesin aşmaya razı olduğu sınırları da gün yüzüne çıkarıyor. Alice ve Steve, Disney Plus'ta. İyi seyirler.
5: You didn't think about my feelings at all. Was your best friend?
6: My best friend doesn't sleep with a friend's daughter.

0: reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İyi Parti'nin yanı sıra Eğitim Sen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya Kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

0: Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Pop 20 ilk 5.
4: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
5: 5 numara.
4: Dört numarada Umur Doma Zor.
5: Zor. Dört numara.
6: İnan ki zor kalabilmek.
4: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
5: 3 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim ısıp gitse de.
4: Sıla Hayran 2 numarada.
7: 2 numarada.
5: 2 numara.
6: Hep mi ıska insanız usta.
4: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın bir numarası.
5: Bir numara.
8: Kaçamadım iyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
4: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
9: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzikti.

Tek reklam. Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: zeyburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine Çevre Denetimi. Bayburt'un çevre sağlığı ve altyapı güvenliği için kritik öneme sahip olan Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi çevre denetiminden geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen birleşik denetimde tesisin tüm operasyonel süreçleri detaylıca incelendi. Bayburt'ta mülki idare değişti. 4 yeni atama gerçekleşti. Bayburt'ta mülki idare yönetiminde kapsamlı bir nöbet değişimi yaşandı. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mülki idare amirleri atama kararnamesiyle kente 2 yeni vali yardımcısı atanırken Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinin kaymakamları da yenilendi. Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu. 616 gram metamfetamin ele geçirildi. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüpheli AR tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramada uyuşturucu madde bulundu. TÜİK verileri açıklandı. Bayburt'ta araç sayısı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2026 dönemine ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi verilere göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında 159.623 adet yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde ülke genelindeki toplam araç havuzu genişlemeye devam ederken, yerel ölçekte Bayburt'taki motorlu kara taşıtı sayısı da yükseliş grafiğini sürdürdü. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
4: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeydi. Yepyeni bir günde sizlerle birlikteyiz. Tarihler 18 Haziran'ı göstermekte. Günün adı Perşembe. Haftanın 4. iş gününde adım adım hafta sonuna yaklaşırken bu sıcak yaz gününde yine en keyifli konu başlıklarımız ve en keyifli şarkılar sizlere eşlik edecek. Bulunduğunuz yer her neresiyse, yolda olanlara güvenli sürüşler, iş yerlerinde bizi dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize de bol bereketli, kazançlı bir gün diliyoruz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Hoş geldiniz.

Evet, duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz başladı efendim. Şimdi Ordu'da özellikle yüksek akımlı bölgelerde yetişen ve daha çok kadınlar tarafından zorlu emekle toplanan dağ çileğinin reçeli. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle coğrafi işaret alarak tescillenmiş güzel bir haber. Bu tesciyle birlikte Ordu genelinde coğrafi işaretli ürün sayısı da bu arada 24'e yükselmiş. Kendine has aroması ve kokusuyla bilinen başta fındık bahçeleri olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen dağ çileğinden üretilen reçel, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da mahreç işaretiyle tescillenmiş efendim. Evet, tabii yıllardır dağ çileği reçeli ürettiklerini belirten Ordulular, yani orada yaşayanlar, artık sertifikamızı aldık ve resmi olarak dağ çileği reçelini satıyoruz. Dağ çileğimiz dağlarda yetişen organik bir ürün diyorlar. Ordu Kumru'daki birçok kadın bu çilekleri toplayarak bize getiriyor diyorlar. Biz de satın alıp reçel üretimi gerçekleştiriyoruz ve bu tescille birlikte dağ çileği denildiğinde Ordu ve Kumru'nun daha fazla tanınacağına inanıyoruz diyorlar. Bu arada gerçekten çok lezzetli bir reçeldir. Ben bir kere tüketme fırsatı buldum. Oldukça da lezzetli. Hanımlar beyler, devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, mizah, evet, mizah yeteneği herkeste farklı şekillerde tezahür etse de bazı burçlar, astroloji diyeceğim şimdi, doğuştan gelen birer komedyen gibiler efendim. Kimi yüksek enerjisi ve sakarlıklarıyla, kimi ise zekice kurgulanmış ince kelime oyunlarıyla etrafındakileri kırıp geçirir. Evet işte girdikleri her ortama neşe katan, hayatı çok da ciddiye almayarak bize kahkahanın formülünü sunan astroloğun en eğlenceli burçları. Efendim ilk sırada tabii ki ikizler burcu var. Eğer bir ortamda durmaksızın devam eden bir sohbet ve arkasından gelen kahkaha sesleri varsa herkesin de muhtemelen bir ikizler burcu oturuyordur. Unutmayın, ikizler burcunu tabii ki yay burçları takip ediyor. Astroloji dünyasının iflah olmaz iyimseri yay burçları. Mizahı bir yaşam biçimi olarak benimsiyorlar. Üçüncü sırada ise koç burçları var. Evet, koç burçları yüksek enerjileri ve çocuksu ruhlarıyla girdikleri ortamda anında hareket getiriyorlar. Ve son olarak kova burçları, listemizin en nevi şahsına münhasır mizahşörü, herkesin düz baktığı bir dünyada onlar olayları çok farklı bir açıdan ele alabiliyorlar. İşte bu dört burçtan birileri varsa hayatınızda biraz daha şanslısınız galiba, çünkü girdikleri her ortamı kahkahaya boğuyor bu burçlar efendim. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Tarihler 18 Haziran'ı göstermekte. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi efendim, bugüne kadar yiyecekleri iyi çiğnemenin yalnızca sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri biliniyordu. Dişlerimiz ve tükürüğümüz sayesinde besinleri küçük parçalara ayırmak midenin yükünü hafifletiyor ve bağırsakların besin emilimini maksimuma çıkarıyordu. Lakin nörologlar ve tıp araştırmacıları çiğneme refleksinin çok daha hayati bir işlevi olduğunu ortaya çıkarmış. Bu mekanizma doğrudan beyin fonksiyonlarını destekliyor ve zihni genç tutuyor. Bilim insanları çiğneme mekanizmasının beyinde mekansal öğrenmeden ve yeni anılar oluşturmaktan sorumlu olan hipokamüs bölgesini uyardığını belirtmişler. Hipokamüs, Alzheimer hastalığının beyinde ilk hasar verdiği bölge olarak biliniyor bu arada. Çiğneme esnasında çalışan çoklu sinir devreleri bu bölgeyi aktif tutarak yaşlanmaya bağlı bilişsel çöküşü yavaşlatıyormuş efendim. Evet, Avrupa genelinde 14 ülkede 50 yaş ve üzeri 28.500'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu dev araştırma bu teoriyi kanıtlar nitelikte. Ve bir başka araştırmayı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira aklıma sakız çiğnemek geldi. Hemen bununla alakalı bir araştırma buldum. Japon araştırmacıların sakız çiğneyen katılımcılar üzerinde yaptığı işlevsel beyin görüntüleme çalışmaları çiğnemenin adeta bir pompa görevi üstlendiğini gösteriyor. Yani çene kaslarının her hareketi kafatasına ve beyne giden kan akışını senkronize bir şekilde arttırıyormuş. Bu sayede de beyne daha fazla oksijen taşınırken bilişsel olarak zorlayıcı ve dikkat gerektiren görevler esnasında sakız çiğneyen kişilerin odaklanma süreçlerinin çok daha uzun olduğu da gözlemlenmiş. Evet, devam edelim.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim, sosyal medya bizi nasıl ele geçirdi? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu gelişmeleri kaçırma korkusu başkalarının sizi orada yokken çok daha eğlenceli, ödüllendirici veya anlamlı deneyimler yaşadığına dair duyulan yaygın bir kaygı hali. Sosyal medya bu korkuyu sürekli olarak canlı tutan bir akış sunuyor. Evet, bir kullanıcı arkadaşının gittiği bir tatili, katıldığı bir etkinliği veya elde ettiği bir başarıyı gördüğünde kendisini sosyal çemberin dışında kalmış ve geride bırakılmış hissediyor. Araştırmalar platformda geçirilen süreyle gelişmeleri kaçırma korkusu seviyesi arasında pozitif bir korelasyon olduğunu da gösteriyor. Evet, Türkiye'de yapılan 449 katılımcılı bir çalışma özellikle 18 yaş üstü yetişkinlerde ve öğrencilerde gelişmeleri kaçırma korkusunun en güçlü olduğunu ortaya koymuş efendim. Bu korku bireyin sürekli çevrim içi kalmasına, her bildirimi anında kontrol etmesine ve platformdan uzak kaldığında yoğun bir anksiyete yaşamasına neden olan bir bilişsel pranga işlevi görüyormuş. Evet, sosyal medyanın vitrin yapısı, bireylerin kendi geçirdiklerini başkalarının en iyi anlarıyla kıyaslamak

...olmasına yol açarak öğrenilmiş çaresizlik veya depresyon gibi durumları tetikleyebiliyor. Tabii bu durum özellikle Instagram kullanıcılarında görsel mükemmelliyetçilik arayışı gibi ciddi psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Sosyal medya platformlarının başarısı sadece kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamalarıyla değil, aynı zamanda kullanıcıyı platformda tutmak için geliştirilen tasarım stratejileriyle de ilişkili. Devam edeceğiz bu konuyu efendim birazdan ama önce müzik sonra buradayız.

diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale, kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi sosyal medya bizi nasıl ele geçirdi diyordum az önce. Hemen oradan devam edelim. Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformların ücretsiz olması bir illüzyon arkadaşlar. Evet, kullanıcılar bu hizmetler için parayla değil, dikkatleriyle ve kişisel verileriyle ödeme yapıyor aslında. Şirketler kullanıcıların her hareketini izleyerek onların politik eğilimlerini, tüketim alışkanlıklarını, cinsel yönelimlerini ve duygusal zaaflarını analiz ediyor. Algoritmalar etkileşimi arttırmak amacıyla genellikle öfke, korku veya sansasyon uyandıran içerikleri ön plana çıkarıyor ve bu durum kullanıcıların yalnızca kendi görüşlerini destekleyen bilgilerle karşılaştığı yankı odalarının oluşmasına yol açıyor. Araştırmalarda yankı odalarının içine giren kullanıcıların karşıt görüşlere maruz kaldıklarında daha da radikalleştiklerini göstermiş. Bu durum demokratik tartışma zeminini yok etmekte, toplumsal kutuplaşmayı arttırmakta ve sahte haberlerin gerçek haberlerden daha hızlı yayılmasına da neden oluyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet hanımlar beyler, müzik diyoruz.

0: aman aman aman.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street. Moda geçer, street kalır.

0: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinde Türk basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup, bir de bunun dışında kalan ülkeler. Bunun dışında kalan ülkelerden tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 kişi yakalandı. 2112 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Son bir hafta içerisinde ise 6 PKK'lı terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik bekleniyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, korkunç şehirleşme neticesinde en çirkin yerlerden birine dönüştü. Niteliksiz yapılar, kişiliksiz binalar ve beton yığınları arasında hayatınız geçiyor. Çoğunlukla kentin tarihi semtlerinde, aralarında güzel bir apartmanla ben karşılaştığımda mesela İstanbul'a gittiğimde içimden dakikalarca seyretmek, fotoğraf çekmek geliyor o binayı. Şehir estetiğine hasret kalmış bir ülkenin yurttaşı olarak özellikle bu alanda çok başarılı olan ülkeleri hayranlıkla izliyorum. Bana göre bir kentin gerçek ruhunu anlamanın yollarından biri apartmanlara bakmak. Evet, cepheler, giriş kapıları, kapı tokmakları, mermer merdivenler, avlular, balkonlar ve pencereler. Bunların her biri o şehrin estetik anlayışı, tarihi birikimi ve yaşam kültürü hakkında sessizce hikayeler anlatıyor bize. Yıllar içinde birçok ülkeye yaptığım seyahatlerde özellikle apartman mimarisi, giriş kapıları, cephe estetiği ve sokak atmosferiyle beni en çok etkileyen şehirleri şöyle bir düşündüm. Neler var? Paris var, Barcelona var, Viyana, Budapeşte, Brüksel, Madrid, Lisbon. Evet, Stockholm'a gitmedim ama orada da mesela çok iyi binalar olduğunu, apartmanlar olduğunu biliyorum. Torino, Münih yine keza aynı şekilde. Evet, Paris tabi bu listenin zirvesinde yer alıyor. Görkemli binaların görkemli ahşap kapıları, taş işçiliği ve ferforje balkonlarıyla adeta açık hava mimarlık müzesi gibi. Barcelona ise bambaşka bir dünyaya ait. Cephelerin yalnızca mimari değil, aynı zamanda sanat eseri olduğunu hissediyorsunuz. Evet, keşke ülkemizde de bu durumlara biraz dikkat edilseydi. Devam edeceğiz, ayrılmayın.

Efendim harika bir perşembe gününde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Evet şimdi müthiş bir aşkla başlayan ilişkilerde tarafların zamanla birbirlerinden nefret eder hale gelmesi mümkün mü? Canım dinleyen tabii ki mümkün. Bazen iki insan arasındaki güçlü çekim zamanla kırgınlıklara, hayal kırıklıklarına ve derin bir öfkeye dönüşebiliyor. Peki nefret sevginin zıttı mıdır? İkili ilişkilerde böyle tanımlanmaz. Nefret yaralanmış sevginin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Genellikle büyük beklentilerin, derin bağların ve karşılanmamış ihtiyaçların ardından hissedilmeye başlanır. Şimdi nefrete dönüşen sevgi sürecini anlatmaya çalışacağım size. Bir kere güvenin sarsılması efendim. Bir ilişkinin temel taşı güven değil mi? Yalanlar, verilen sözlerin tutulmaması veya gizlenen gerçekler güven duvarında çatlaklar oluşturur. Güven bir kez zedelendiğinde taraflar sadece birbirlerine değil, ilişkinin kendisine de şüpheyle yaklaşmaya başlarlar. Sürekli hayal kırıklığı. Evet, ilişkilerde herkesin beklentileri var değil mi? Ancak bu beklentiler sürekli olarak karşılanmadığında kişi kendini değersiz hissedebilir ve tekrarlayan hayal kırıklıkları da zamanla birikerek kırgınlığa, ardından da nefrete dönüşebiliyor. Sorunların konuşulmadığı, duyguların ifade edilmediği ilişkilerde mesafe büyür. Kişi önemsenmediğini düşündüğünde içine kapanır ya da saldırganlaşır. Sağlıklı iletişimin yokluğu ilişkinin duygusal bağlarını zayıflatarak olumsuz duyguların güçlenmesine neden olur. Saygının kaybolması, biriken kırgınlıklar ve güç mücadelesi, bunların hepsi efendim ilişkideki güven duvarını, saygı duvarını çatlatır efendim. Empatinin yok olması, eleştiri ve suçlama, ihanet ve yalanlar. Evet, işte bunların hepsi ilişkinizdeki sevgiyi nefrete dönüştürecek etkenler. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyoruz.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Reklamlar.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

İlişkiler dedik ya az önce. Şimdi ilişkilerde sevgi nasıl nefrete dönüşüyor ondan bahsetmiştim. Efendim bir ilişkinin nefrete dönüşmesi genellikle tek bir olayın sonucu değil. Bunun hemen altını çizmem gerekiyor. Çoğu zaman küçük kırgınlıkların, çözülmemiş sorunların ve tekrarlayan hayal kırıklıklarının uzun bir süreç boyunca birikmesiyle gerçekleşiyor. Ve ilişkilerde sorunlar ortaya çıktığında onları görmezden gelmek yerine konuşmak, anlamaya çalışmak ve çözüm aramak büyük önem taşıyor. Çünkü zamanında onarılan yaralar ilişkiyi güçlendirebilir. Ancak ihmal edilen duygusal hasarlar bir zamanlar sevgiyle kurulan bağları öfke ve nefretin gölgesinde bırakabilir efendim. Evet, bunlar çok önemli detaylar. Zira belki de son yıllarda insanların birbiriyle empati kurmaması, bir güç mücadelesine girmesi, sürekli yalan söylemesi, sürekli problemleri halının altına süpürmesi, evet, iletişimsizliği ortaya çıkardı. Farkında mısınız? Çevremizde birçok insan artık birbiriyle iletişim kuramıyor, göz teması kuramıyor. Ayrılıklar evliliklerden çok daha fazla. İşte sebepleri efendim. Duyduk duymadık demeyeyim, devam edeceğiz.

ararken kırma kimseyi değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamadın ya, aşkı yok zannetme.

ararken kırma kimseyi değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamadın ya, aşkı yok zannetme.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Harika bir perşembe günündeyiz. Tarihler 18 Haziran'ı göstermekte. Şimdi efendim, Dünya Kupası başladı. Milyonlarca insan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da tribünlerde, milyarlarca ekran başında, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 48 ülkede aynı heyecan yaşanıyor. Farklı diller konuşuluyor, farklı dinler, farklı kültürler, farklı siyasi görüşler, ama o top yuvarlanmaya başlandığında herkes aynı oyunu izliyor. Dünyada bu kadar insanı aynı anda ortak bir heyecanla buluşturabilen kaç şey var canım dinleyen? Çok az değil mi? Belki de bu yüzden Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil, bir kültür olayı, bir insanlık buluşması. Sosyologların da sık sık vurguladığı gibi modern çağın en büyük ortak ritüellerinden biri. Çünkü futbolun başarısı sadece oyunda değil, hikayede. Bir ülkenin, bir mahallenin, bir çocuğun hikayesinde, bir ülkenin kendisini dünyaya anlatma biçiminde. Evet, teknolojinin hayatı baştan aşağı değiştirdiği bir çağda bile Dünya Kupası hala insanları ekran başına topluyor. Çünkü insanlar sadece maç izlemiyor, kendilerinden bir parça görüyorlar o sahada. Araştırmacılar Dünya Kupası'nı kültürel kimliklerin görünür hale geldiği küresel bir sahne olarak tanımlıyor. Burada önemli bir ayrım var tabii. Milliyetçilik başka, milli aidiyet başka. Bayrak taşımak, forma giymek, ülkesinin başarısıyla gurur duymak her zaman milliyetçilik anlamına gelmiyor. Çoğu zaman aidiyet duygusunu da gösteriyor. Ben buraya aitim hissi. Bu yüzden Dünya Kupası sırasında yalnızca futbol değil, kimlik de sahaya çıkıyor. Şimdi Türkiye açısından işin içinde başka duygular var. Ona da birazdan bakacağım. Önce müzik, sonra buradayız.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ve yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken Dünya Kupası'nın etkilerinden bahsediyordum. Türkiye açısından işin içinde başka duygular da var dedim. Hasret, beklenti, özlem, evet. 2002 Dünya Kupası ve o takım, o başarıyı yaşayan kuşak için hala önemli bir hatıra. Bugünse Arda Güler ve arkadaşlarının temsil ettiği yeni bir jenerasyon var. Bu heyecanın bir kısmı, bu genç neslin geleceğe dair umut görmek istemesinden de kaynaklanıyor. Çünkü futbol bazen skorun çok ötesinde bir şey anlatıyor. Toplumun kendisi hakkında düşündüğü şeyleri. Bir de şu var, kazandığımızda başka, kaybettiğimizde başka insanlar oluyoruz. Bir galibiyet sonrası ülkenin havası değişiyor değil mi? Bir mağlubiyette herkes teknik direktör kesiliyor. Psikologlar buna sosyal kimlik etkisi diyorlarmış. Evet, insanlar kendilerine ait oldukları grubun başarılarıyla özdeşleştiriyormuş. Takım kazandığında biraz kendimiz kazanmış gibi hissediyoruz. Bu yüzden Dünya Kupası sadece futbolcuların değil, toplumların da duygularını görünür kılan bir ayna aslında. Tabii işin en etkileyici taraflarından biri şu canım dinleyen, bu kadar bölünmüş bir dünyada, bu kadar işte yorulmuş toplumlarda ve bu kadar hızlı akan bir çağda Dünya Kupası hala insanları aynı hikayelerin etrafında toplayabiliyor. Milyonlarca insan aynı gole seviniyor, aynı pozisyona itiraz ediyor, aynı heyecanı yaşıyor değil mi? Demek ki ortak bir dil için bazen tercümana ihtiyaç yok ve belki de zannettiğimiz kadar farklı değiliz. Bir de böyle düşünmek lazım. Evet, birazdan veda edeceğiz, ayrılmayın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın Cuma gününün enerjisiyle yeniden karşınızda olacağım. Balamir Yıldız ben, hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine Çevre Denetimi. Bayburt'un çevre sağlığı ve altyapı güvenliği için kritik öneme sahip olan Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi çevre denetiminden geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen birleşik denetimde tesisin tüm operasyonel süreçleri detaylıca incelendi. Bayburt'ta mülki idare değişti. 4 yeni atama gerçekleşti. Bayburt'ta mülki idare yönetiminde kapsamlı bir nöbet değişimi yaşandı. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mülki idare amirleri atama kararnamesiyle kente 2 yeni vali yardımcısı atanırken Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinin kaymakamları da yenilendi. Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu. 616 gram metamfetamin ele geçirildi. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüpheli AR tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramada uyuşturucu madde bulundu. TÜİK verileri açıklandı. Bayburt'ta araç sayısı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2026 dönemine ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi verilere göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında 159.623 adet yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde ülke genelindeki toplam araç havuzu genişlemeye devam ederken, yerel ölçekte Bayburt'taki motorlu kara taşıtı sayısı da yükseliş grafiğini sürdürdü. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
3: 5 numara.
2: Bırak diyor akışına. 4 numarada Umur Doma Zor.
3: 4 numara.
4: İnan ki zor kalabilmek.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim ısıp gitse de.
2: Sıla Hayran 2 numarada.
5: 2 numarada.
3: 2 numara.
4: Hep mi ıska insanız usta anla bir kez beni sen de susta.
2: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın bir numarası.
3: Bir numara.
6: Kaçamadım iyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
2: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
7: Bir numaralı bir sona erdi. Sona erdi.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadeleri yer aldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak.

0: GK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: It's my first real day of work and I have decided it's my alpha day. You're what? Did you get nothing from Wolf of Wall Street?
4: New person.
5: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi Suitable for Work Fragman. Not Suitable for Work, Mindy Kaling'in Ella Hunt, Avantika ve Jay Ellis'la yarattığı Hulu orijinal komedisi Disney Plus üzerinde özel olarak 2 Haziran tarihinde yayınlanmaya başlandı. Dizi, kariyerine saplantılı olan 20'li yaşların başındaki 5 genç yetişkinin mesleklerinde başarılı olmayı hedeflerken programları müsait oldukça özel hayatlarında denge kurmaya çalışmasını konu ediniyor. Oyunun arenası Manhattan'ın Murray Hill semti. Hırslar, rekabetler ve olgunlaşan bir yaşamın ilk adımlarını atan gençliğin hikayesi. Yayın 2 Haziran'da ilk 3 bölüm olarak başladı. Ardından her hafta 2 yeni bölüm izleyiciyle buluşacak ve finalin 23 Haziran'da planlandı. Belirtiliyor. Bu sıkı yayın takvimi Not Suitable for Work'ü Disney Plus'ın Haziran başında gelen yeni komedi yapımları arasına dahil ediyor. İyi seyirler.
6: Good evening, gentlemen.
7: This party's insane. If you'll excuse me, I see at least 15 ladies I need to talk to before my beta blocker wears off. Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan organize siber dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 19 Haziran Cuma günü açılışı yapılacak Halkalı metro hattında konuştu. Bakan Uraloğlu, yarın hizmete açacağımız Halkalı Arnavutköy kesimiyle 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk. Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 yeni istasyonu içermektedir diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent'in karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi Levent'i iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırırken çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verdi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve Siyonist rejimi yendik dedi.

0: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

0: şarkılarını bildiği 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla Retro'ya başladık. Bugün müziğin efsanevi ikilisi Aysel Gürel ile Atilla Özdemiroğlu'nun kaleme aldığı Sevda ile başladık programa. TRT'nin 1985 yılbaşı özel programında seslendirildi bu şarkı ve çok kısa bir sürede radyolarında en çok çalınan şarkısı haline geldi. Buket turunun sonrasında Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. 1993'ün Mayıs ayında çıkan Ajda 93 albümünün parlak yıldızı Başkasını Tanımam. Sözler Ülke Aker'e, müzikse Noray Demirci'ye ait. 1993 Türk Magazini için çok hareketliydi. O yıl Ferdi Tayfur'un Gülhane Parkı konserine tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştı. Sezen Aksu ise Işık Doğu'dan Yükselir albümüyle eleştirmenleri ikiye böldü.
1: Ha!

1995 yılında sonuna kadar albümünü de Günah Benim şarkısını çaldık. 1995 Türkiye'si kaseti tartışıyordu. Müzik endüstrisi korsan kaset baskı yüzünden kıvranıyordu diyebiliriz. Türkiye'nin gündeminde Sezen Aksu, Üstü Şenlendirici İşbirliği'nin Sarı Saçlı Mavi Gözüm şarkısı sarstı diyebiliriz. Ümit ve senle devam edeceğiz. Aklım hep sende, şimdi bizim.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Müslüm Baba sahnede. Aslen Kenan Doğulu'nun 2002 tarihli bestesi olan Tutamıyorum Zamanı, 2009'da efsane arabesk ustasının yorumuyla bambaşka bir anlam kazandı hepimiz için. 2009'da Türkiye gündemi açısından çok yoğundu. Küresel ekonomik kriz tüm dünyayı vurmuştu. Magazin cephesinde ise Müslüm Gürses sağlık sorunlarıyla mücadele ederken hayranları Müslümcüler gecelerce hastane önünde bekledi. Bu görüntüler tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. Semih Cenk'le devam edeceğiz. Yakın zamandayız. Genç neslin sesi diyebiliriz. Sen de bizdensin şarkısıysa bir hayli eski.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Bayburt sürücü kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt sürücü kursu.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

0: bana seni aklım takıldı. Aklım takıldı, fikrim takıldı yeşil gözlerine.
1: Türk müziğinin yaşayan efsanesi sahnede. Bağlama virtüözü, besteci ve yorumcu Orhan Gencebay, arabeskin sınırlarını popla buluşturan bir öncü isim. 1992 Sen de Haklısın albümü döneminde şekillenen Aklım Takıldı, Gencebay'ın 65 milyon aşan albüm satışının sırrı da diyebiliriz aslında. 92 yılı Türkiye'nin magazin gündemi çok hareketliydi. Sezen Aksu da o yıl Gülümse ile büyük bir başarı kazanmıştı. Ebru Gündeş'le devam edeceğiz. 99 yılındayız, ben yokum bu işte diyor.

0: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

efsanede Zerrin Özer 1980 yılında Gönül şarkısıyla aldığı Altın Albüm ödülünden bu yana Türk pop sahnesinin de en güçlü seslerinden bir tanesi. Son mektubu çaldım sizlere. O buruk içten ezgilere yolculuk yapıyoruz. İçim yanar. Şimdi bizimle.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
5: Retro devam ediyor.

Türk pop müziğinin vazgeçilmez sesi Aşkın Nurengi Bir Zaman Hatası'yla karşımızdaydı. Bugün kapanış şarkımız Ferdi Özbeğen'den. Retro'da yeniden görüşmek üzere. Ben Eylem, sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Lisesi'nde sınırları aşan eğitim projesi. Dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere 4 temel başlık altında yürütülen projede öğrenciler yabancı dil konuşma becerileriyle dijital araç kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Kültürler arası etkileşimi içeren süreçte öğrencilerin belirlenen okuryazarlık türlerini kavrayabilmesi amacıyla akademik hazırlık çalışmaları tamamlandı. TÜİK, Mayıs 2026 konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre, Mayıs 2026 döneminde Türkiye genelinde ve bölge illerinde konut satış rakamları netleşti. Yapılan açıklamada, ilgili ayda Bayburt genelinde toplam 60 adet konutun satışının gerçekleştirildiği bildirildi. Çevre illerdeki duruma bakıldığında ise, aynı dönemde Erzurum'da 632 konut, Erzincan'da 237 konut ve Gümüşhane'de 112 konut satışı yapıldığı kayıtlara geçti. Bayburt Üniversitesi Bowling Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Üniversiteler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'na katılan Bayburt Üniversitesi Bowling takımı turnuvayı toplam 10 madalyayla tamamladı. Turnuvada erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele eden Bayburt ekibi 5 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde ederek organizasyonda yer aldı. Bayburt ve 53 ilde organize suç operasyonu, 258 gözaltı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 54 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda sosyal medya platformlarında tetikçilik faaliyetlerini öven ve suç örgütü propagandası yapan şahıslar hedef alındı. Aralarında Bayburt'un da yer aldığı operasyonlar kapsamında toplam 258 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bir gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
2: 5 numara.
3: Bırak diyor akışına.
1: 4 numarada Umur Doğma Zor.
2: 4 numara.
3: İnan ki zor kalabilmek.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim basıp gitse de.
1: Sıla Hayran 2 numarada.
2: 2 numarada. 2 numara.
3: Hep mi ıska insanı susta anla bir kez beni sen de susta.
1: Ve geldik zirveye Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
4: Kaçamadım iyi ki bırakmadım peşimi.
1: Şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzikti.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen sırattan geçmez misin? Vefa nedir bilmez misin?

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 352 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
4: Bayburt Lisesi'nde sınırları aşan eğitim projesi. Dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere 4 temel başlık altında yürütülen projede öğrenciler yabancı dil konuşma becerileriyle dijital araç kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Kültürler arası etkileşimi içeren süreçte öğrencilerin belirlenen okuryazarlık türlerini kavrayabilmesi amacıyla akademik hazırlık çalışmaları tamamlandı. TÜİK, Mayıs 2026 konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre, Mayıs 2026 döneminde Türkiye genelinde ve bölge illerinde konut satış rakamları netleşti. Yapılan açıklamada, ilgili ayda Bayburt genelinde toplam 60 adet konutun satışının gerçekleştirildiği bildirildi. Çevre illerdeki duruma bakıldığında ise, aynı dönemde Erzurum'da 632 konut, Erzincan'da 237 konut ve Gümüşhane'de 112 konut satışı yapıldığı kayıtlara geçti.

0: Bayburt Üniversitesi Bowling Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Üniversiteler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'na katılan Bayburt Üniversitesi Bowling takımı turnuvayı toplam 10 madalyayla tamamladı. Turnuvada erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele eden Bayburt ekibi 5 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde ederek organizasyonda yer aldı. Bayburt ve 53 ilde organize suç operasyonu, 258 gözaltı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 54 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda sosyal medya platformlarında tetikçilik faaliyetlerini öven ve suç örgütü propagandası yapan şahıslar hedef alındı. Aralarında Bayburt'un da yer aldığı operasyonlar kapsamında toplam 258 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Her şey kızımın başına gelen o talihsiz kazayla başlamıştı. Evladımı kaybetmek benim için acı bir durum olsa da bir çözüm yolu bulmuştu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Tulpa Ruhun Laneti. Film evladını kaybetmenin tarifsiz acısıyla derin bir yasın içine sürüklenen bir annenin karanlık ve trajik hikayesini anlatıyor. Acısı giderek saplantıya dönüşen kadın, kaybını kabullenmeyerek sınırları zorlayan bir yola sürüklenir. Ancak verdiği kararlar yalnızca kendi hayatını değil, tüm ailesini etkileyen korkunç bir lanetin kapılarını aralar.
4: Anne sana çok güzel yemek. Yardımına ihtiyacım var.
3: Korku türündeki filmin yönetmenliğini Güneş Güneş yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Özge Günaydın, Özgür Özberk ve Buse Sevindik var. İyi seyirler. Sinevi.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadısalı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Kamu Spotu.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Tek reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem.

neyine güveneyim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

belki gelen babamdı. Güle bakın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Bir gün yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
6: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Kafes PlayStation

kabuksuz yere kanasın. Şaşırsın aklın bulasın. Yıllar geçse de manasın, yadında sen varsın. Yıllar geçse de manasın, yadında sen varsın.

0: Reklamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

bana bir haller oldu, bilemezsin. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki üzüm denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemezsin. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

Artık sessizce damlayan o gözyaşında sen. Yaprak yaprak dökülen de dallar.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Kalbim seni istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü, harabeye döndürdün.

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

someone.

Sen savunacak kurduğum ağaç. Sen hayatımın dipsesi. Sen yanağımı açtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım.

aşk tuttu elinden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cebrimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elinden.